girer bence işin içine. İçinden çıkamıyor, gelmiş yolun sonuna. Çabaladım ben de yan yana duralım diye. Duralım, bütün oyunları bozalım yine. Bekliyorum sönmüş bir ateşin başında.

taşın sabrıyla. Susuyor zaman, hasretin duvar.

geçelim gel. Hadi son kez. Yakıyor, yakacaksa daha yaksın bu firar.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Bir arkamdan çok ağlarsın.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Bilim insanları telefon ekranına uzun süre bakmanın yaşlandırıcı etkisini gözler önüne serdi. Yapılan bir araştırma cep telefonu ekranından çıkan ışınların insanları erken yaşlandırdığını ortaya çıkardı. Araştırmada uzun saatler telefon ekranına bakanlarda saç dökülmesi, kırışıklık ve gözaltı torbalarının arttığı tespit edildi. Bilim insanları günde 6 saat telefona bakanların bu kadar süre telefona bakmayanlara göre saçlarının beyazlama ihtimalinin 7 kat daha fazla olduğunu tespit ederken neredeyse 1/4'ünün göz çevresinde de gözaltı torbaları ve morluklar vardı. Telefondan yayılan mavi ışığın buna neden olduğu kaydedilirken, Pakistan'daki Bahriya Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde görevli bilim insanları, telefon kullanmadan önce güneş kremi sürmenin veya ekrana ultraviyole filtre eklemenin riski azaltabileceğini söyledi. Araştırmaya 450 yetişkin katıldı ve bunların neredeyse yarısı günde 7 saate kadar cihaz kullandığını, onda biri ise bundan daha uzun süre kullandığını itiraf etti. En çok kullananların günde sadece 2 saat telefon kullananlara kıyasla beyaz saçlara sahip olma olasılığı 7 kat daha fazlaydı ve kuru cilt, kırışıklıklar, gözaltı morlukları ve hatta saç dökülmesi gibi diğer yaşlanma belirtileri de cihazları en çok kullanan grupta çok daha yaygındı. Pakistan Tıp Birliği dergisinde yazan uzmanlar bu aşırı ekran süresiyle ilişkili potansiyel riskler konusunda eğitim ve vermenin önemini vurguluyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri Mesan Kilit Fabrikası'nda 3 vardiya usulü çalışacak, tecrübeli veya yetiştirilmek üzere plastik enjeksiyon, metal enjeksiyon ve makine operatörleri alınacaktır. Başvuruların şahsen Mesan Kilit Fabrikası'na yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 721 44 44 0212 721 44 44.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11.

dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 7.

0: Küpe FM reklam.
1: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin kadın hastalıkları ve doğum bölümünde operatör doktor Ece Çavuş hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
2: Doğru tercihler fark yaratır. Silivri Sürücü Kursu Marmara Plaza 3. kat ve Merkez Şubesi yeni yerinde New Center'da hizmetinizde. Ehliyet almak için doğru adres, 35 yılı aşan tecrübesiyle Silivri Sürücü Kursu. 0532 597 42 92 silivrisürücükursu.com.
3: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
2: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1.892.000 liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 360.000 liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
3: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığımız bizim için önemli.
2: Başak Ticaret Arçelik'te okulların kapanmasına özel kampanya. Tüm marka cep telefonu, bilgisayar, tablet, PlayStation ve teknoloji ürünlerinde 12 aya varan taksit seçenekleri Başak Ticaret Arçelik'te. Başak Ticaret Arçelik eski devlet hastanesi yanı Saral 107.6 ve şimdi Lüleburgaz'da.
4: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Armağan Ay Yıldız hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
0: Küpe FM reklam.

0: PFM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi, huzurla iyileşmek için buradayız.
2: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
3: Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla sağlık sorunları masraf olmaktan çıkıyor. Sigorta saatini arayın. Yıllık 3500 TL'den başlayan yatarak, 9500 TL'den başlayan yatarak ayakta tedavili tamamlayıcı sağlık sigortanızı 8 aya varan taksit seçenekleriyle hemen yaptırın. Ayrıca işletmeler için en uygun koşullarda grup sağlık teklifi de sigorta saatinde. Sigorta saati 0532 681 1159.
4: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 0132 siset.com.tr.
5: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TSE onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
6: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
7: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. HOLEP ve TULEP prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555 Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
8: Çetinler Arçelik mağazalarından çifte serinlik. Arçelik klima alımlarında 7500 lira değerinde havadar hava soğutucusu hemen teslim hediye. Yaz sıcaklarından korkmayın. Ücretsiz keşif, hemen teslimat ve 10 yıl kompresör garantisiyle kredi kartına 9 taksit imkanı Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
0: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Silivri'de market alışverişinin en taze adresi Biçen Market. 34 yıllık deneyim ve tecrübesiyle İstanbul'un birçok noktasında hizmet veren Biçen, evlerinize tazelik, güven ve kalite taşımaya devam ediyor. Biçen'de aradığınız her şey bir arada. Üstelik tüm yemek kartları geçerli. Hem de indirim ve kampanyalarda sıfır komisyon avantajıyla. Biçen Market, her zaman taze. Silivri Yeni Mahalle'de.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Bilim insanları telefon ekranına uzun süre bakmanın yaşlandırıcı etkisini gözler önüne serdi. Yapılan bir araştırma cep telefonu ekranından çıkan ışınların insanları erken yaşlandırdığını ortaya çıkardı. Araştırmada uzun saatler telefon ekranına bakanlarda saç dökülmesi, kırışıklık ve gözaltı torbalarının arttığı tespit edildi. Bilim insanları günde 6 saat telefona bakanların bu kadar süre telefona bakmayanlara göre saçlarının beyazlama ihtimalinin 7 kat daha fazla olduğunu tespit ederken neredeyse 1/4'ünün göz çevresinde de gözaltı torbaları ve morluklar vardı. Telefondan yayılan mavi ışığın buna neden olduğu kaydedilirken, Pakistan'daki Bahriya Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde görevli bilim insanları, telefon kullanmadan önce güneş kremi sürmenin veya ekrana ultraviyole filtre eklemenin riski azaltabileceğini söyledi. Araştırmaya 450 yetişkin katıldı ve bunların neredeyse yarısı günde 7 saate kadar cihaz kullandığını, onda biri ise bundan daha uzun süre kullandığını itiraf etti. En çok kullananların günde sadece 2 saat telefon kullananlara kıyasla beyaz saçlara sahip olma olasılığı 7 kat daha fazlaydı ve kuru cilt, kırışıklıklar, gözaltı morlukları ve hatta saç dökülmesi gibi diğer yaşlanma belirtileri de cihazları en çok kullanan grupta çok daha yaygındı. Pakistan Tıp Birliği dergisinde yazan uzmanlar bu aşırı ekran süresiyle ilişkili potansiyel riskler konusunda eğitim vermenin önemini vurguluyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri Mesan Kilit Fabrikası'nda 3 vardiya usulü çalışacak, tecrübeli veya yetiştirilmek üzere plastik enjeksiyon, metal enjeksiyon ve makine operatörleri alınacaktır. Başvuruların şahsen Mesan Kilit Fabrikası'na yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 721 44 44 0212 721 44 44.
4: Lider Club Magical Events'a satış pazarlama uzmanı ve saklı sofra için garson alınacaktır. Bilgi için 0532 136 68 88.
5: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.

0: Reklam.
1: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
2: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 5053.
3: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
4: Optimed Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Endoskopik disk cerrahisi bel ve boyun fıtıklarında yaklaşık 5 milimetrelik minimal bir kesiyle sinir dokusu üzerindeki baskının azaltılmasını sağlayan modern bir cerrahi yöntemdir. Minimal doku hasarı sayesinde daha az ağrı, daha hızlı iyileşme ve aynı gün taburculuk imkanı sunulabilir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimed Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
5: Yeni bir su sahibi olmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Tiggo 7 şimdi 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlarla. Üstelik 600 bin liraya %0 faizli kredi fırsatıyla. Güç, teknoloji ve konforu bir arada sunan Tiggo 7 ve diğer modellerimizi incelemek için sizi ÇETAŞ Çeri Silivri şubenize bekliyoruz.

0: reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Şimdi bonus cool zamanı. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Hangi iş yerlerinde harcama yapabileceğini belirleyin. Alışveriş limitlerini siz yönetin. Harcamalarını kolayca takip edin. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Hemen başvurun.
2: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
3: Göz Çorlu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrof ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Çorlu'da hizmetinizde.

0: Detaylı bilgi için 444-4469.
1: Ne olur ne olmaz. Sigortasız olmaz. İşiniz şansa bırakmayın. Trafik, kasko, iş yeri, yangın, DASK, hayat, sağlık, ferdi kaza, nakliyat, BES ya da tarım sigortası yaptıracaksanız sigorta saatini arayın. Sigorta saati 0532 681 1159.
2: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 8697.
3: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Sait Serdar Gümrükçü, estetik ve fonksiyonel burun cerrahisi operasyonlarıyla hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
0: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şabankaya 0544 841 0629.
3: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
4: Küpe FM reklam.

0: FM reklam. Reklam.
1: İşinizi büyütecek fırsatlar Çetaş Otomotiv'de. Peugeot Partner Van ve Expert Van modellerinde 1 milyon TL'ye 6 ay %0 faiz, üstelik avantajlı araç fiyatları sizi bekliyor. Peugeot'un ticari araçlarını yakından inceleyip fırsatları yerinde keşfetmeniz için sizleri Peugeot Çetaş Otomotiv Çorlu'ya bekliyoruz.
2: İrmet Hospital bilgilendiriyor. İş kazaları beklenmedik anlarda yaşanır ve o anlarda her saniye hayati önem taşır. Hastanemizde el ve parmak kopmaları, kas, tendon ve sinir yaralanmalarına karşı 7 gün 24 saat kesintisiz mikro cerrahi hizmeti sunuyoruz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
3: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
4: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Tekirdağ'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 892 bin liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 360 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Tekirdağ'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
3: İş kazalarında sinir ve tendon yaralanmalarında el sakatlanmaları, el yaralanmaları tedavisi için hastanemizde mikro el cerrahisi işlemleri yapılmaktadır. 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
4: Yeni bir SUV deneyimine hazır mısınız? Teknoloji, konfor ve güçlü tasarım şimdi Chery'de buluşuyor. Yeni Tiggo 7 ve Tiggo 8 gelişmiş sürüş sistemleri, geniş iç hacmi, premium donanımı, modern ve dijital kokpit özellikleriyle sizi bekliyor. Üstelik kaçırılmayacak fırsatlar ve avantajlı ödeme seçenekleriyle. Hayalinizdeki Chery'yi yakından görmek ve test sürüş yapmak için sizleri Chery Plaza Köşkleri'ye bekliyoruz. Telefon 0282 260 50 22-20.
5: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
4: Eğitimden belgeye güvenli sürüşün anahtarı bizde. Kamyon, tır ve karavan ehliyeti Silivri Sürücü Kursu'ndan alınır. Acele edin, yeni dönem kayıt fırsatını yakalayın. Ayrıntılı bilgi için arayın. 0532 597 42 92 silivrisürücükursu.com.
3: Silivri'ye biçen tazeliği çok yakıştı. Biçen Market Silivri 2, E5 yan yol Mega Saray düğün salonu altında açıldı. Biçen Market misafirlerini geniş otopark alanı, düzenli reyon yerleşimi ve günlük yenilenen tazelik dolu geniş meyve sebze bölümüyle karşılıyor. Alışveriş keyfini yaşamak size kalıyor. Biçen Market, her zaman taze.
0: Küpe FM reklam.

dünyanın neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 9.

Pazar gününden herkese merhaba. 28 Haziran 2026 Pazar gününde ben Mehmet Ali sizlerleyim. Emircan İrek'le Kupa FM'de başlıyoruz. Geçmiş geçmişte radyonuzda.

0: Zogoturizm.com.tr.
1: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
2: Başak Ticaret Arçelik'te süper klima fırsatı. Klimalar 29.999 liradan başlayan fiyatlarla. Üstelik AC 6030 havadar hediye. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Arçelik Eski Devlet Hastanesi yanı Saral 176 ve şimdi Lüleburgaz'da.
3: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde 0282 502 50 53.
4: Karne heyecanı Villa Restoran'da devam ediyor. Bugün ve hafta sonuna özel karnesini getiren tüm çocuklara pizza ve hamburger menülerde %10 indirim sizleri bekliyor. Lezzet dolu bir karne kutlaması için ailenizle birlikte Villa Restoran'a davetlisiniz. Villa Restoran, karne sevincini birlikte kutlayalım.
5: Çetinler Arçelik mağazalarından çifte serinlik. Arçelik klima alımlarında 7500 lira değerinde havadar hava soğutucusu hemen teslim hediye. Yaz sıcaklarından korkmayın. Ücretsiz keşif, hemen teslimat ve 10 yıl kompresör garantisiyle kredi kartına 9 taksit imkanı Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
6: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

demekmiş. Radyonuz Küpe FM'de Deep Rice ve Jabber'ı bir araya getiren Teoman'la beraber Kim şarkısı radyonuzda. Radyonuz Küpe FM'de en iyiler radyonuz olmaya devam ederken bugün Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaya ve bu güzel günü gururla temsil etmeye devam ediyoruz Küpe FM'de. 1926 yılında Gazi Günü adı altında Samsun'da kutlandı bugün ilk olarak ve 24 Mayıs'ta 1935'te yani şöyle tarihçesine baktığımızda Atatürk Günü altında resmiyet kazandı efendim. Bir kez daha saygıyla anıyoruz hem Ulu Önder'i hem de şehitlerimizi. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun diyoruz ve tüm gençlerin de bayramını kutluyoruz bugün. Deep Rice ve Jabber burada şimdi. Teoman'la beraber Kim radyonuzda?

0: Reklam.
1: Şimdi bonus cool zamanı. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Hangi iş yerlerinde harcama yapabileceğini belirleyin. Alışveriş limitlerini siz yönetin. Harcamalarını kolayca takip edin. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Hemen başvurun.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
3: Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla sağlık sorunları masraf olmaktan çıkıyor. Sigorta saatini arayın. Yıllık 3500 TL'den başlayan yatarak, 9500 TL'den başlayan yatarak ayakta tedavili tamamlayıcı sağlık sigortanızı 8 aya varan taksit seçenekleriyle hemen yaptırın. Ayrıca işletmeler için en uygun koşullarda grup sağlık teklifi de sigorta saatinde. Sigorta saati 0532 681 1159.
4: Dünya Göz Çorlu bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4469.
5: Arsanız var ve villa hayali mi kuruyorsunuz? Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15 bin TL, premium paket metrekare 25 bin TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
6: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde. 0533 471 66 35.
7: Çeriniz yaza hazırlansın, sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Çeri Silivri'de ücretsiz yaz kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 1294. Çeri.
8: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen, hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
9: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TSE onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
4: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin kadın hastalıkları ve doğum bölümünde operatör doktor Ece Çavuş hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Bilim insanları telefon ekranına uzun süre bakmanın yaşlandırıcı etkisini gözler önüne serdi. Yapılan bir araştırma cep telefonu ekranından çıkan ışınların insanları erken yaşlandırdığını ortaya çıkardı. Araştırmada uzun saatler telefon ekranına bakanlarda saç dökülmesi, kırışıklık ve gözaltı torbalarının arttığı tespit edildi. Bilim insanları günde 6 saat telefona bakanların bu kadar süre telefona bakmayanlara göre saçlarının beyazlama ihtimalinin 7 kat daha fazla olduğunu tespit ederken neredeyse 1/4'ünün göz çevresinde de gözaltı torbaları ve morluklar vardı. Telefondan yayılan mavi ışığın buna neden olduğu kaydedilirken, Pakistan'daki Bahriya Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde görevli bilim insanları, telefon kullanmadan önce güneş kremi sürmenin veya ekrana ultraviyole filtre eklemenin riski azaltabileceğini söyledi. Araştırmaya 450 yetişkin katıldı ve bunların neredeyse yarısı günde 7 saate kadar cihaz kullandığını, onda biri ise bundan daha uzun süre kullandığını itiraf etti. En çok kullananların günde sadece 2 saat telefon kullananlara kıyasla beyaz saçlara sahip olma olasılığı 7 kat daha fazlaydı ve kuru cilt, kırışıklıklar, gözaltı morlukları ve hatta saç dökülmesi gibi diğer yaşlanma belirtileri de cihazları en çok kullanan grupta çok daha yaygındı. Pakistan Tıp Birliği dergisinde yazan uzmanlar bu aşırı ekran süresiyle ilişkili potansiyel riskler konusunda eğitim vermenin önemini vurguluyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Lider Club Magical Events'a satış pazarlama uzmanı ve saklı sofra için garson alınacaktır. Bilgi için 0532 136 68 88.
4: Silivri Mesan Kilit Fabrikası'nda 3 vardiya usulü çalışacak, tecrübeli veya yetiştirilmek üzere plastik enjeksiyon, metal enjeksiyon ve makine operatörleri alınacaktır. Başvuruların şahsen Mesan Kilit Fabrikası'na yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 721 44 44 0212 721 44 44.
5: FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11.

0: FM reklam. Reklam.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Hastanemizde uygulanan kapalı kalp cerrahisi yöntemiyle sadece 6-7 santimlik küçük bir kesiyle kalp ameliyatları başarıyla yapılmaktadır. Kalbiniz için küçük bir adımla hayatınız için büyük bir konfora ulaşabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
2: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz. Fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
3: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
4: Eğitimden belgeye güvenli sürüşün anahtarı bizde. Tekne çekme, karavan ve römork ehliyeti de Silivri Sürücü Kursu'ndan alınır. Acele edin, yeni dönem kayıt fırsatını yakalayın. Ayrıntılı bilgi için arayın. 0532 597 42 92 silivrisürücükursu.com.
1: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
4: Yeni bir SUV deneyimine hazır mısınız? Teknoloji, konfor ve güçlü tasarım şimdi Chery'de buluşuyor. Yeni Tiggo 7 ve Tiggo 8 gelişmiş sürüş sistemleri, geniş iç hacmi, premium donanımı, modern ve dijital kokpit özellikleriyle sizi bekliyor. Üstelik kaçırılmayacak fırsatlar ve avantajlı ödeme seçenekleriyle. Hayalinizdeki Chery'yi yakından görmek ve test sürüş yapmak için sizleri Chery Plaza köşklerine bekliyoruz. Telefon 0282 260 50 22-20.
5: Mikrocerrahi yöntemiyle boyun omurilik tümörleri, bel boyun fıtıkları, vidasız dar kanal ameliyatları hastanemizin beyin ve sinir cerrahi kliniğinde yapılmaktadır. 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
0: Küpe FM reklam. Reklam.
4: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 14 14 Küpe FM WhatsApp hattı. 0552

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra da rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Bir arkamdan çok ağlarsın.

0: Bir reklam.
1: Silivri'de market alışverişinin en taze adresi Biçen Market. 34 yıllık deneyim ve tecrübesiyle İstanbul'un birçok noktasında hizmet veren Biçen, evlerinize tazelik, güven ve kalite taşımaya devam ediyor. Biçen'de aradığınız her şey bir arada. Üstelik tüm yemek kartları geçerli. Hem de indirim ve kampanyalarda sıfır komisyon avantajıyla. Biçen Market, her zaman taze. Silivri Yeni Mahallede.
0: Bir reklam.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşk Dere Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 892 bin liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 360 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşk Dere Çorlu'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
0: Çetinler Arçelik mağazalarından çifte serinlik, Arçelik klima alımlarında 7500 lira değerinde Havadar hava soğutucusu hemen teslim hediye. Yaz sıcaklarından korkmayın, ücretsiz keşif, hemen teslimat ve 10 yıl kompresör garantisiyle kredi kartına 9 taksit imkanı Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
2: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özden Varol hastanemizde tam zamanlı olarak hasta kabulüne devam etmektedir. Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
3: Göz Çorlu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrof ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Çorlu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
0: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 12 88 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığımız bizim için önemli.
4: Küpe FM reklam.

0: PFM reklam.
1: İşinizi büyütecek fırsatlar Çeteş Otomotiv'de. Peugeot Partner Van ve Expert Van modellerinde 1 milyon TL'ye 6 ay %0 faiz, üstelik avantajlı araç fiyatları sizi bekliyor. Peugeot'un ticari araçlarını yakından inceleyip fırsatları yerinde keşfetmeniz için sizleri Peugeot Çeteş Otomotiv Çorlu'ya bekliyoruz.
2: Aracınıza yük bindirmeyin, işi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy, uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz, Çerkezköy Otosanayi 2. blokta. 0533 446 86 97.
3: Silivri'ye biçen tazeliği çok yakıştı. Biçen Market Silivri 2, E5 yan yol Mega Saray düğün salonu altında açıldı. Biçen Market misafirlerini geniş otopark alanı, düzenli reyon yerleşimi ve günlük yenilenen tazelik dolu geniş meyve sebze bölümüyle karşılıyor. Alışveriş keyfini yaşamak size kalıyor. Biçen Market, her zaman taze.
4: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 50 53.
5: Başak Ticaret İstikbal'den şok kampanya. Full set düğün paketi, yatak odası, yemek odası, koltuk takımı 240 bin lira yerine sadece ve sadece 159 bin lira. Kartsız, peşinatsız, senetsiz. Şimdi al, ödemeye 3 ay sonra başla. Başak Ticaret İstikbal Silivri'de eski stat yolu üzerinde.
6: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Sait Serdar Gümrükçü, estetik ve fonksiyonel burun cerrahisi operasyonlarıyla hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 417 07 07.
7: Doğru tercihler fark yaratır. Silivri Sürücü Kursu Marmara Plaza 3. kat ve Merkez Şubesi yeni yerinde New Center'da hizmetinizde. Ehliyet almak için doğru adres, 35 yılı aşan tecrübesiyle Silivri Sürücü Kursu. 0532 597 42 92. Silivri Sürücü Kursu.com.
0: Küpe FM reklam.

Küpe FM'de Melike Şahin, geri verle noktalıyoruz artık. Ben Mehmet Ali Ayanoğlu, sizlerleydim sevgili dinleyiciler. 28 Haziran Pazar gününde Küpe FM'de olmaya devam etsin kulağınız. Harika bir hafta sonu sizi bekliyor Pazar gününde. Yarın yepyeni haftaya başlarken saat 17'yi gösterdiğinde tekrar buluşacağız. Hoşçakalın.

neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 11.

0: Reklam.
1: En çok tercih edilen gıda takviyesi markası Orzax olarak tüketici sağlığına kattığımız bu değeri sizlerle paylaşıyor. Info yatırım liderliğinde halka arz oluyoruz. Orzax talep toplama tarihleri 29-30 Haziran 1 Temmuz.

0: Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean. Deli One Enerji. Orzaks'tan.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında. HDI Sigorta.
2: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı operatör doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
4: Böylesi görülmedi. Şampiyon Bayi'den Şampiyon Solis 26'ya yakışır kampanya. Peşin fiyatına kredi kartınıza 4 ay taksitle. Batı Traktör. Solis Traktörleri İstanbul ve Trakya Ana Bayi. Oto Center Lüleburgaz.
5: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkez 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.

0: Zogoturizm.com.tr.
1: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin kadın hastalıkları ve doğum bölümünde operatör doktor Ece Çavuş hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
2: Küpe FM reklam.

0: Kupe FM reklam.
1: En çok tercih edilen gıda takviyesi markası Orzaks olarak tüketici sağlığına kattığımız bu değeri sizlerle paylaşıyor. İnfo Yatırım Liderliği'nde halka arz oluyoruz. Orzaks, talep toplama tarihleri 29, 30 Haziran, 1 Temmuz.
2: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 66 35.
3: Dünya Göz Çorlu bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4469.
2: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
4: Yeni bir su sahibi olmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Tiggo 7 şimdi 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlarla. Üstelik 600 bin liraya %0 faizli kredi fırsatıyla. Güç, teknoloji ve konforu bir arada sunan Tiggo 7 ve diğer modellerimizi incelemek için sizi ÇETAŞ Çeri Silivri şubenize bekliyoruz. Çeri.
5: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada, burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 23 38.
6: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşklere Tekirdağ'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 892 bin liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 360 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşklere Tekirdağ'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
0: Küpe FM reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Bilim insanları telefon ekranına uzun süre bakmanın yaşlandırıcı etkisini gözler önüne serdi. Yapılan bir araştırma cep telefonu ekranından çıkan ışınların insanları erken yaşlandırdığını ortaya çıkardı. Araştırmada uzun saatler telefon ekranına bakanlarda saç dökülmesi, kırışıklık ve gözaltı torbalarının arttığı tespit edildi. Bilim insanları günde 6 saat telefona bakanların bu kadar süre telefona bakmayanlara göre saçlarının beyazlama ihtimalinin 7 kat daha fazla olduğunu tespit ederken neredeyse 4'te 3'ünün göz çevresinde de gözaltı torbaları ve morluklar vardı. Telefondan yayılan mavi ışığın buna neden olduğu kaydedilirken, Pakistan'daki Bahriya Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde görevli bilim insanları, telefon kullanmadan önce güneş kremi sürmenin veya ekrana ultraviyole filtre eklemenin riski azaltabileceğini söyledi. Araştırmaya 450 yetişkin katıldı ve bunların neredeyse yarısı günde 7 saate kadar cihaz kullandığını, onda biri ise bundan daha uzun süre kullandığını itiraf etti. En çok kullananların günde sadece 2 saat telefon kullananlara kıyasla beyaz saçlara sahip olma olasılığı 7 kat daha fazlaydı ve kuru cilt, kırışıklıklar, gözaltı morlukları ve hatta saç dökülmesi gibi diğer yaşlanma belirtileri de cihazları en çok kullanan grupta çok daha yaygındı. Pakistan Tıp Birliği dergisinde yazan uzmanlar bu aşırı ekran süresiyle ilişkili potansiyel riskler konusunda eğitim ve vermenin önemini vurguluyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri Mesan Kilit Fabrikası'nda 3 vardiya usulü çalışacak, tecrübeli veya yetiştirilmek üzere plastik enjeksiyon, metal enjeksiyon ve makine operatörleri alınacaktır. Başvuruların şahsen Mesan Kilit Fabrikası'na yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 721 44 44 0212 721 44 44.
4: FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11.

0: Reklam.
1: En çok tercih edilen gıda takviyesi markası Orzaks olarak tüketici sağlığına kattığımız bu değeri sizlerle paylaşıyor. İnfo Yatırım Liderliği'nde halka arz oluyoruz. Orzaks, talep toplama tarihleri 29, 30 Haziran, 1 Temmuz.
2: Hey sen, güne hazır mısın? Soru bu değil.
3: 13 vitamin, 10 mineral, ginseng ve koenzim Q10 ile tek tablette multi enerji.
2: Asıl günün enerjisi sana hazır mı?
4: Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean.
2: Daily One Energy, Orzaks'tan.
5: Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
6: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Şeker hastalığı, tansiyon problemleri, kolesterol ve uyku apnesi. Fazla kiloların beraberinde getirdiği bu yüklerden kurtulmanız mümkün. Obezite cerrahisi sadece bir kilo verme yöntemi değil, kronik hastalıklarla mücadelede en güçlü yardımcınızdır. Ön görüşme ve detaylı bilgi için 0530 993 3312 irmethospital.com.
7: Güne kaliteli bir başlangıç yapmak, özenle hazırlanmış bir kahvaltıyla mümkün. Villa Restoran'da taptaze ürünler, özenli sunumlar ve sakin bir atmosfer öğle saatlerinde de sizleri bekliyor. Özenle seçilmiş menümüz ve Villa Restoran'da her öğün konuklarımız için unutulmaz bir anı. Villa Restoran Silivri, lezzetin, huzurun ve keyfin buluştuğu yer. 0532 650 96 96
8: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Ortodonti uzmanı diş hekimi Doktor Fatma Betül Yücel hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
6: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 0629.
9: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. HOLEP ve TULEP prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
10: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
11: Başak Ticaret Arçelik'ten inanılmaz fırsat. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına 802 KMX kurutma makinesinde %50 indirim fırsatı. Başak Ticaret Arçelik eski devlet hastanesi yanı Saral 107.6 ve şimdi Lüleburgaz'da.
12: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 0132 SİSET.com.tr.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin medikal onkoloji bölümünde Profesör Doktor Suna Çokmert hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
2: Karne heyecanı Villa Restoran'da devam ediyor. Bugün ve hafta sonuna özel karnesini getiren tüm çocuklara pizza ve hamburger menülerde %10 indirim sizleri bekliyor. Lezzet dolu bir karne kutlaması için ailenizle birlikte Villa Restoran'a davetlisiniz. Villa Restoran, karne sevincini birlikte kutlayalım.
3: Küpe FM

0: reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: Reklam.
1: En çok tercih edilen gıda takviyesi markası Orzax olarak tüketici sağlığına kattığımız bu değeri sizlerle paylaşıyor. Info Yatırım Liderliği'nde halka arz oluyoruz. Orzax, talep toplama tarihleri 29, 30 Haziran, 1 Temmuz.
2: Deşen Mudros'larda kaçırılmayacak yürük. 18 Haziran 8 Temmuz tarihleri arasında 32'li mare tuvalet kağıdı 199 lira 95 kuruşa Deşen Migros mağazalarında.
3: Migros hepinize iyi gelecek.
4: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 86 97.
5: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
6: Yeni bir SUV deneyimine hazır mısınız? Teknoloji, konfor ve güçlü tasarım şimdi Chery'de buluşuyor. Yeni Tiggo 7 ve Tiggo 8 gelişmiş sürüş sistemleri, geniş iç hacmi, premium donanımı, modern ve dijital kokpit özellikleriyle sizi bekliyor. Üstelik kaçırılmayacak fırsatlar ve avantajlı ödeme seçenekleriyle. Hayalinizdeki Chery'yi yakından görmek ve test sürüş yapmak için sizleri Chery Plaza köşklere bekliyoruz. Telefon 0282 260 50 22-20.
7: Çetinler Arçelik mağazalarından çifte serinlik. Arçelik klima alımlarında 7500 lira değerinde havadar hava soğutucusu hemen teslim hediye. Yaz sıcaklarından korkmayın. Ücretsiz keşif, hemen teslimat ve 10 yıl kompresör garantisiyle kredi kartına 9 taksit imkanı Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
6: Eğitimden belgeye güvenli sürüşün anahtarı bizde. Kamyon, tır ve karavan ehliyeti Silivri Sürücü Kursu'ndan alınır. Acele edin, yeni dönem kayıt fırsatını yakalayın. Ayrıntılı bilgi için arayın 0532 597 42 92 silivrisürücükursu.com.
7: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 12 88 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığımız bizim için önemli.
0: Küpe FM reklam.

0: İşinizi büyütecek fırsatlar Çeteş Otomotiv'de. Peugeot Partner Van ve Expert Van modellerinde 1 milyon TL'ye 6 ay %0 faiz, üstelik avantajlı araç fiyatları sizi bekliyor. Peugeot'un ticari araçlarını yakından inceleyip fırsatları yerinde keşfetmeniz için sizleri Peugeot Çeteş Otomotiv Çorlu'ya bekliyoruz.
1: Silivri'ye biçen tazeliği çok yakıştı. Biçen Market Silivri 2, E5 yan yol Mega Saray düğün salonu altında açıldı. Biçen Market misafirlerini geniş otopark alanı, düzenli reyon yerleşimi ve günlük yenilenen tazelik dolu geniş meyve sebze bölümüyle karşılıyor. Alışveriş keyfini yaşamak size kalıyor. Biçen Market, her zaman taze.
2: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Nefes almakta zorlanıyor musunuz? KOAH ve diğer akciğer hastalıklarının tedavisinde kullanılan balon bronkoskopi yöntemi solunum yollarını genişleterek daha rahat nefes almanıza yardımcı olur. Minimal girişimsel bu yöntem hastanemizde başarıyla uygulanmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
3: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Serkan Süleyman Aslan hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73 Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
4: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde 0282 502 50 53. We'll be right back.

neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 13.

0: Zirvedekiler başlıyor.
1: Trakya'nın en çok dinlenen radyosu Küpe FM'den hepinize keyif dolu hafta sonları ve beklenen an geldi. Haftanın en iyileri, müzik dünyasının en çok dinledikleri ve zirveye oynayanlar tek bir listede toplandı. Radyolarınızın sesini açın, koltuklarınıza yaslanın ya da direksiyon başında sesimizi biraz daha yükseltin. Önümüzdeki birkaç saat boyunca müzik dünyasının nabzını tutacağız. Acaba bu hafta bir numarada kim var? Geçen haftanın zirvedeki ismi yerini koruyabildi mi yoksa büyük bir sürprizle gerilere mi düştü? İşte tüm bu soruların cevabı kulaklarınızda patlamaya hazır. 20 dev şarkıyla gelecek. Öncesinde her zaman yaptığımız gibi liste dışı kalan ismi açıklayalım. Uzun bir aranın ardından çıkardığı Biz de Yeniden Başlarız albümünü dinleyicilerle buluşturan albümün yayınlanmasının ardından bir süre önce Portekiz'in Lisbon kentine yerleşen oğlu Mithat Can Özer'i ziyaret eden Sezen Aksu, Ey Aşk isimli parçasıyla 45. haftasında bizlere veda ediyor.

0: 20 numara.
1: İyi müzik, doğru adres ve haftanın en sağlam 20 şarkısı. Kulaklarınızı takın, dış dünyayla bağlantıyı kesin. Çünkü önümüzdeki süre boyunca sadece müzik ve zirveye tırmananlar konuşacak. Müzik listelerini alt üst eden, sosyal medyayı sallayan ve en çok sizin tarafınızdan çalınan o 20 özel şarkıyı geriye doğru saymak için hazırız. Kimileri zirveye ilk kez adım atıyor, kimileri ise o tahtı kolay kolay bırakmayacak gibi görünüyor. Küpe FM'de zirvedekiler 20 zamanı. Sözü fazla uzatmıyoruz, mikrofonu müzeye bırakıyoruz. Listenin 20 numarasında bakın bizi kim karşılıyor. Kosova'da düzenlenecek Sunny Hill Festivali'nde Katy Perry ile aynı sahneyi paylaşacak Manifest başrol sensinle bu haftanın 20 numarasında.

0: FM reklam.
1: En çok tercih edilen gıda takviyesi markası Orzax olarak tüketici sağlığına kattığımız bu değeri sizlerle paylaşıyor. Info yatırım liderliğinde halka arz oluyoruz. Orzax talep toplama tarihleri 29-30 Haziran 1 Temmuz.

0: çünkü sen zaten hazırsın. Ocean. Deli One Enerji Orzaks'tan.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin medikal onkoloji bölümünde Profesör Doktor Suna Çokmert hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
3: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşk Dere Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1.892.000 liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 360.000 liraya varan indirim Toyota Plaza Köşk Dere Çorlu'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
4: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde. 0533 471 66 35.

0: Zogoturizm.com.tr.
1: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
2: Küpe FM reklam.
3: Küpe FM 19 numara.
4: Blok 3'ün yeni albümü için seslendirdiği Çok Güzel Gülüyorsun isimli parçayla da bugünlerde gündemde olan Poizi, Uyuyamadın Değil Mi diyecek 19 numaradan.

Pop müziğin efsane ismi Mustafa Sandal için hazırlanan Saygı albümünde yer alarak popüler parçaları kendi tarzıyla yorumlayan APO, Yeraltı isimli sevilen parçasıyla bu hafta 13 numarada yer alıyor.

0: reklam.
1: Silivri'de market alışverişinin en taze adresi Biçen Market. 34 yıllık deneyim ve tecrübesiyle İstanbul'un birçok noktasında hizmet veren Biçen, evlerinize tazelik, güven ve kalite taşımaya devam ediyor. Biçen'de aradığınız her şey bir arada. Üstelik tüm yemek kartları geçerli. Hem de indirim ve kampanyalarda sıfır komisyon avantajıyla. Biçen Market, her zaman taze. Silivri Yeni Mahallede.
0: Bir reklam.
2: 12 numara.
3: Yakın arkadaşı Melek Mosso'ya Haylaz isimli yeni bir şarkı hediye eden Hande Ünsal'ın Umur Doma işbirliğindeki parçası Gel, zirvedekilerin bu haftaki 12 numarası.

Almanya'da haftanın en iyi çıkış yapan albümü seçilen Kayıp Persona ile bu başarıya ulaşan ilk Türk sanatçı olan Blok 3, Kusura Bakma diyecek 11 numaradan.

Uzun süredir merakla beklenen enerjik ve iddialı yeni şarkısını da tüm dijital platformlarda yayınlayan Derya Uğur'un bahar aylarında çıkardığı ve klip senaryosunu bizzat yazdığı ayrılık temalı Hani isimli parçası zirvedekilerin bu haftaki 10 numarası.

0: QPFM reklam. Reklam.
1: En çok tercih edilen gıda takviyesi markası Orzaks olarak tüketici sağlığına kattığımız bu değeri sizlerle paylaşıyor. İnfo Yatırım Liderliği'nde halka arz oluyoruz. Orzaks, talep toplama tarihleri 29, 30 Haziran, 1 Temmuz.
2: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize 0288 318 2338.
3: Çeriniz yazı hazırlansın, sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Çeri Silivri'de ücretsiz yaz kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 1294. Çeri.
4: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 0132 siset.com.tr.
5: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Küpe FM reklam. Reklam. Küpe FM.
2: 9 numara.
3: Sözü ve müziği kendisine ait olan, prodüktörlüğünü ise Sabir Saltel'in yaptığı, yeni stüdyo albümünün ilk habercisi olan parçası Dağılıyorum Olaysız isimli şarkıyla Mabel Matiz zirvedekilerde bu hafta 9 numaradan bizlere sesleniyor.

0: 8 numara.
1: Geçtiğimiz aylarda çıkarttığı 10 şarkılık Eyvahlar Olsun isimli ikinci stüdyo albümde yer alan Bir Güldün isimli parçayla Emre Feli 8 numarada görüyoruz.

7 numara. Söz ve müziği Yiğit Mahsuni'ye ait olan ve YouTube'da 79 milyon izlenmeyi aşan, Spotify'da 60 milyonun üzerinde dinlenmeye ulaşarak 2026 yılının en büyük müzik başarılarından biri haline gelen Eller Üzer isimli parçayla Serkan Nişancı yükselişini sürdürüyor ve bu hafta 7 numaranın sahibi oluyor.

6 numara. Mayıs 2026'da Kürşat Kahraman'la birlikte yayımladığı Beni Al Ta Ki Seni Görene Kadar Afro House Remix adlı çalışmasıyla küresel çapta büyük bir başarıya imza atan, elektronik altyapılarla geleneksel melodileri harmanlayan projesiyle adından bahsettiren Ankara Echoes bu haftanın 6 numarası.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Bilim insanları telefon ekranına uzun süre bakmanın yaşlandırıcı etkisini gözler önüne serdi. Yapılan bir araştırma cep telefonu ekranından çıkan ışınların insanları erken yaşlandırdığını ortaya çıkardı. Araştırmada uzun saatler telefon ekranına bakanlarda saç dökülmesi, kırışıklık ve gözaltı torbalarının arttığı tespit edildi. Bilim insanları günde 6 saat telefona bakanların bu kadar süre telefona bakmayanlara göre saçlarının beyazlama ihtimalinin 7 kat daha fazla olduğunu tespit ederken neredeyse 4'te 3'ünün göz çevresinde de gözaltı torbaları ve morluklar vardı. Telefondan yayılan mavi ışığın buna neden olduğu kaydedilirken, Pakistan'daki Bahriya Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde görevli bilim insanları, telefon kullanmadan önce güneş kremi sürmenin veya ekrana ultraviyole filtre eklemenin riski azaltabileceğini söyledi. Araştırmaya 450 yetişkin katıldı ve bunların neredeyse yarısı günde 7 saate kadar cihaz kullandığını, onda biri ise bundan daha uzun süre kullandığını itiraf etti. En çok kullananların günde sadece 2 saat telefon kullananlara kıyasla beyaz saçlara sahip olma olasılığı 7 kat daha fazlaydı ve kuru cilt, kırışıklıklar, gözaltı morlukları ve hatta saç dökülmesi gibi diğer yaşlanma belirtileri de cihazları en çok kullanan grupta çok daha yaygındı. Pakistan Tıp Birliği dergisinde yazan uzmanlar bu aşırı ekran süresiyle ilişkili potansiyel riskler konusunda eğitim ve vermenin önemini vurguluyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri Mesan Kilit Fabrikası'nda 3 vardiya usulü çalışacak, tecrübeli veya yetiştirilmek üzere plastik enjeksiyon, metal enjeksiyon ve makine operatörleri alınacaktır. Başvuruların şahsen Mesan Kilit Fabrikası'na yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 721 44 44 0212 721 44 44.
4: FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.
5: Başrollerini Denizcan Aktaş, Uras Kaygıleroğlu ve Devrim Özkan'ın paylaştığı özel bir dizi için hazırladığı soundtrack projesiyle adından bahsettiren APO Ömrümle bu hafta 5 numarada.

0: 4 numara.
1: Geleneksel halk müziği tarzının dışına çıkarak pop ve modern tınılara ağırlık veren Elif Buse Doğan'ın kendi yapım şirketinden yayımladığı şarkısı Yangın Yeri bu hafta 4 numarada.

Tamamen yapay zeka teknolojisiyle duygusal arabesk pop eserleri üreten dijital müzik projesiyle adından bahsettirmeye devam eden Acıoğlu'nun İhtiyacım Var isimli parçası bu hafta 3 numarada karşımıza çıkıyor.

Mayıs ve Haziran 2026'da peş peşe yayımladığı Sen ve Alüde Hayat gibi yeni teklileriyle dijital müzik listelerinde büyük çıkış yakalayan son dönemin en çok merak edilen isimlerinden olan müzik dünyasında gizemli duruşuyla dikkat çeken Mebrure ve Dilim isimli parçası bu hafta zirve ortağı oluyor.

En çok tercih edilen gıda takviyesi markası Orzax olarak tüketici sağlığına kattığımız bu değeri sizlerle paylaşıyor. Info yatırım liderliğinde halka arz oluyoruz. Orzax, talep toplama tarihleri 29-30 Haziran 1 Temmuz.

0: çünkü sen zaten hazırsın. Ocean. Deli One Enerji
1: Orzaks'tan. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Eğitimden belgeye güvenli sürüşün anahtarı bizde. Tekne çekme, karavan ve römork ehliyeti de Silivri Sürücü Kursu'ndan alınır. Acele edin, yeni dönem kayıt fırsatını yakalayın. Ayrıntılı bilgi için arayın. 0532 597 42 92 silivrisurucukursu.com.
3: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 6635.
4: Çetinler Arçelik mağazalarından çifte serinlik. Arçelik klima alımlarında 7500 lira değerinde havadar hava soğutucusu hemen teslim hediye. Yaz sıcaklarından korkmayın. Ücretsiz keşif, hemen teslimat ve 10 yıl kompresör garantisiyle kredi kartına 9 taksit imkanı Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
5: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin medikal onkoloji bölümünde Profesör Doktor Suna Çokmert hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
6: Küpe FM reklam.
7: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 14 14 Küpe FM WhatsApp hattı. 0552

numara. Ve nihayet o büyük an geldi. Saatlerdir süren heyecanlı bekleyişin, müzik dünyasının en sıkı mücadelesinin sonuna geldik. 20 numaradan başladığımız bu dev geri sayımda basamakları birer birer tırmandık ve artık zirvenin tam tepesindeyiz. Şimdi arkamıza yaslanma zamanı değil, tam aksine ses düğmesini sonuna kadar açma zamanı. Çünkü bu şarkı sadece listemizin değil, bu haftanın sokakların, kulaklıkların ve kalplerin de bir numarası. Tarzıyla, ritmiyle ve sizden gelen o devasa destek tekli rakiplerini geride bıraktı ve hak ettiği tahta oturdu. Hazırsanız Küpe FM'de haftanın en büyüğünü ilan ediyoruz. İşte haftalardır dilimizden düşmeyen, listeleri alt üst eden ve zirvedekiler 20 listesinin bu haftaki bir numarası Madonna, Celine Dion, The Rolling Stones, David Bowie, Spice Girls ve Pharrell Williams gibi dünyanın en büyük yıldızlarının kariyerinde izler bırakan, John Giddings'le anlaşan Manifest, Ajda Pekkan düetli parçaları hileliyle zirvedekilerin bu haftaki bir numarası.

0: Zirvedekiler yeni aday.
1: Evet, bu haftanın kazananını belirledik. Zirvenin sahibini tahtına oturttuk ama maraton burada bitmiyor. Çünkü önümüzdeki hafta listeyi tamamen alt üst edebilecek, dengeleri değiştirecek yepyeni adaylarımız var. Klibiyle birlikte yayınlandığı ilk 24 saat içinde 2 milyondan fazla izlenerek YouTube Trend müzik videoları listesinde birinci sıraya yerleşen, albümdeki diğer parçalarla birlikte kısa sürede milyonlarca dinlenme hacmine ulaşan Blok 3'ün Poezi işbirliğindeki parçası Çok Güzel Gülüyor. Bu haftanın ilk adayı.

0: reklam.
1: Silivri'de market alışverişinin en taze adresi Biçen Market. 34 yıllık deneyim ve tecrübesiyle İstanbul'un birçok noktasında hizmet veren Biçen, evlerinize tazelik, güven ve kalite taşımaya devam ediyor. Biçen'de aradığınız her şey bir arada. Üstelik tüm yemek kartları geçerli. Hem de indirim ve kampanyalarda sıfır komisyon avantajıyla. Biçen Market, her zaman taze. Silivri Yeni Mahalle'de.
0: Bir reklam.

0: Zirvedekiler yeni aday.
1: Müzik dünyası durmuyor, dijital platformlar cayır cayır yanıyor ve biz de radarına takılan en taze, en iddialı parçaları gelecek haftanın adayları olarak huzurlarınıza getiriyoruz. İşte onlardan biri daha. Kariyerinin 3. stüdyo albümü Kayıp Persona'nın açılış parçası olan ve yayımlandığı andan itibaren dijital platformlarda büyük ses getiren duygusal ve melankolik yönünü bu şarkıyla öne çıkaran Blok 3, söz konusu şarkısı Kayıp Kalp'le bu haftanın bir diğer aday şarkısı oluyor.

0: Türkiye'dekiler yeni aday.
1: İşte listemize girmek için sabırsızlanan önümüzdeki haftanın zirvedekiler adaylarından bir diğeri. Mayıs 2026'da düzenlenen Saygı 1 Mustafa Sandal gecesinde seslendirdiği ve 13 Mayıs 2026 tarihinde dijital platformlarda resmi olarak yayınlanan İki Tas Çorba yorumuyla son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Mela Bedel bu haftanın son aday ismi oluyor.

0: Ve böylece müzik dünyasının kalbinin attığı yerde zirvedekiler 20 listemizin sonuna geldik. Bu haftada kulaklarınızı harika şarkılarla doldurduk. Zirvenin sahibini hep birlikte alkışladık. Gelecek hafta yine aynı gün ve saatte yepyeni bir listeyle müzik dünyasının en iyileriyle tam burada Küpe FM'de buluşuncaya kadar kendinize çok iyi bakın. Kulaklarınızdan müzik, hayatınızdan enerji eksik olmasın. Şimdilik hoşça kalın.
1: Reklam.
2: En çok tercih edilen gıda takviyesi markası Orzaks olarak tüketici sağlığına kattığımız bu değeri sizlerle paylaşıyor. Info yatırım liderliğinde halka arz oluyoruz. Orzaks talep toplama tarihleri 29, 30 Haziran, 1 Temmuz.
3: Şimdi bonus cool zamanı. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Hangi iş yerlerinde harcama yapabileceğini belirleyin. Alışveriş limitlerini siz yönetin. Harcamalarını kolayca takip edin. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Hemen başvurun.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
5: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada, burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
6: Evlenenler, evini yenileyenlere müjde. Başak Ticaret Bellona'da anında %10 indirim ve buna ek %30'a varan indirimler sizleri bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Bellona Silivri'de eski stat yolu üzerinde ve eski devlet hastanesi altında.
7: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
8: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 5053.
9: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığımız bizim için önemli.
10: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Tekirdağ'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 892 bin liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 360 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Tekirdağ'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
1: Küpe FM Reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Silivri'ye biçen tazeliği çok yakıştı. Biçen Market Silivri 2, E5 yan yol Mega Saray düğün salonu altında açıldı. Biçen Market misafirlerini geniş otopark alanı, düzenli reyon yerleşimi ve günlük yenilenen tazelik dolu geniş meyve sebze bölümüyle karşılıyor. Alışveriş keyfini yaşamak size kalıyor. Biçen Market, her zaman taze.
2: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Prostat büyümesi yaşam kalitenizi düşürmesin. HOLEP yöntemiyle hızlı, etkili ve güvenli bir tedavi imkanı sunuyoruz. Düşük kanama riski, kısa hastane yatışı ve hızlı iyileşme süreci sayesinde bu modern ve teknolojik yöntemle kısa sürede sağlığınıza kavuşabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 4444 irmethospital.com.

0: Zogoturizm.com.tr.
1: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
2: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli yeni MR cihazımızla hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
3: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
2: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
4: Küpe FM reklam.

mevsimde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 15.

Efendim herkese iyi pazarlar ve işte bir haftanın daha son iş gününde burada Küpe FM'de sizlerleyim. Ve tabii ki son iş günü mü dedim, pardon, bir haftanın son gününde, hep son deyince son iş günü demeye alışmışım cuma günlerinden. Bir haftanın daha son gününde nihayetlendirirken bu güzel haftayı, bu tatlı pazar gününü harika geçireceğiz. Ardında da yepyeni bir hafta var, zaman hızlı akarken kendimizi müziğe bırakacağız diyor. İlk şarkıyla programı başlatıyorum.

0: En çok tercih edilen gıda takviyesi markası Orzax olarak tüketici sağlığına kattığımız bu değeri sizlerle paylaşıyor. Info yatırım liderliğinde halka arz oluyoruz. Orzax, talep toplama tarihleri 29, 30 Haziran, 1 Temmuz.
1: İşinizi büyütecek fırsatlar Çetaş Otomotiv'de. Peugeot Partner Van ve Expert Van modellerinde 1 milyon TL'ye 6 ay %0 faiz, üstelik avantajlı araç fiyatları sizi bekliyor. Peugeot'un ticari araçlarını yakından inceleyip fırsatları yerinde keşfetmeniz için sizleri Peugeot Çetaş Otomotiv Çorlu'ya bekliyoruz.
2: Hey sen, güne hazır mısın? Soru bu değil.
3: 13 vitamin, 10 mineral, ginseng ve koenzim Q10 ile tek tablette multi enerji.
2: Asıl günün enerjisi sana hazır mı? Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean. Daily One Energy, Orzaks'tan.
4: Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
5: Ne olur ne olmaz. Sigortasız olmaz. İşiniz şansa bırakmayın. Trafik, kasko, iş yeri, yangın, DASK, hayat, sağlık, ferdi kaza, nakliyat, VES ya da tarım sigortası yaptıracaksanız sigorta saatini arayın. Sigorta saati 0532 681 1159.
6: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 86 97.
7: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
8: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
9: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
10: Yeni bir SUV deneyimine hazır mısınız? Teknoloji, konfor ve güçlü tasarım şimdi Chery'de buluşuyor. Yeni Tiggo 7 ve Tiggo 8 gelişmiş sürüş sistemleri, geniş iç hacmi, premium donanımı, modern ve dijital kokpit özellikleriyle sizi bekliyor. Üstelik kaçırılmayacak fırsatlar ve avantajlı ödeme seçenekleriyle. Hayalinizdeki Chery'yi yakından görmek ve test sürüş yapmak için sizleri Chery Plaza köşklere bekliyoruz. Telefon 0282 260 50 22 20.
11: Küpe FM reklam.

0: etti.
1: Bir reklam.
2: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
1: Bir reklam.

Betül Demir'le uykumda bileyle devam edelim. Gece saatlerinde çok sayıda vatandaş uyku problemi yaşadığını dile getiriyor. Sebebi bilinmiyor deniyor. Gerçekten de uyku en büyük şifa. Arif Verimli var biliyorsunuz, doktor, psikolog, yıllarca psikiyatrist pardon. Müge Anlı da çalıştı, daha sonra tartıştılar, ayrıldı programdan. O da diyor mutlaka 23 ile 6 saatleri arasında uyuyacaksınız. Yani 23'te uykuya dalmış olmanız gerekiyor diyor, ama çok da kolay değil. Yani sonuçta insanların da hayatı o kadar güzel, o kadar tatlı geçiyor ki gün içerisinde gecede mışıl mışıl uyuyor gibi bir durum olmayabiliyor. Her zaman dedikten sonra efendim kimle devam ediyoruz? Betül Demir'le uykumda bile.

0: Reklam.
1: En çok tercih edilen gıda takviyesi markası Orzaks olarak tüketici sağlığına kattığımız bu değeri sizlerle paylaşıyor. İnfo Yatırım Liderliği'nde halka arz oluyoruz. Orzaks, talep toplama tarihleri 29-30 Haziran 1 Temmuz.
2: Zog

0: Zogoturizm.com.tr.
1: Optimed Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Endoskopik disk cerrahisi bel ve boyun fıtıklarında yaklaşık 5 milimetrelik minimal bir kesi ile sinir dokusu üzerindeki baskının azaltılmasını sağlayan modern bir cerrahi yöntemdir. Minimal doku hasarı sayesinde daha az ağrı, daha hızlı iyileşme ve aynı gün taburculuk imkanı sunulabilir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimed Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
2: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 50 53. We'll be right back.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı Operatör Doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Küpe FM reklam.

Ekşim Trak ve Güneş bizlerle olacak. Evet, güzel şarkılardan biri olduğunu düşünüyorum. Efendim bu arada hemen sizlere hatırlatmak istiyorum. www.kupefm.com.tr bizleri internetten dinleyebileceğiniz adres. Türkiye'de en çok ne sipariş veriliyormuş biliyor musunuz yemek siparişinde? Birinci sırada hamburger, ikinci sırada pizza, üçüncü sırada tavuk döner, dördüncü sırada lahmacun varmış. Ben lahmacunu beklerdim açıkçası birinci sırada. Tamam, hamburger ve pizza da olabilir ama tavuk dönere de şaşırdım. Tabii tercih edenler var. Neyse, herkese afiyet olsun diyelim ve müzikle devam edelim.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Bilim insanları telefon ekranına uzun süre bakmanın yaşlandırıcı etkisini gözler önüne serdi. Yapılan bir araştırma cep telefonu ekranından çıkan ışınların insanları erken yaşlandırdığını ortaya çıkardı. Araştırmada uzun saatler telefon ekranına bakanlarda saç dökülmesi, kırışıklık ve gözaltı torbalarının arttığı tespit edildi. Bilim insanları günde 6 saat telefona bakanların bu kadar süre telefona bakmayanlara göre saçlarının beyazlama ihtimalinin 7 kat daha fazla olduğunu tespit ederken neredeyse 1/4'ünün göz çevresinde de gözaltı torbaları ve morluklar vardı. Telefondan yayılan mavi ışığın buna neden olduğu kaydedilirken, Pakistan'daki Bahriya Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde görevli bilim insanları, telefon kullanmadan önce güneş kremi sürmenin veya ekrana ultraviyole filtre eklemenin riski azaltabileceğini söyledi. Araştırmaya 450 yetişkin katıldı ve bunların neredeyse yarısı günde 7 saate kadar cihaz kullandığını, onda biri ise bundan daha uzun süre kullandığını itiraf etti. En çok kullananların günde sadece 2 saat telefon kullananlara kıyasla beyaz saçlara sahip olma olasılığı 7 kat daha fazlaydı ve kuru cilt, kırışıklıklar, gözaltı morlukları ve hatta saç dökülmesi gibi diğer yaşlanma belirtileri de cihazları en çok kullanan grupta çok daha yaygındı. Pakistan Tıp Birliği dergisinde yazan uzmanlar bu aşırı ekran süresiyle ilişkili potansiyel riskler konusunda eğitim vermenin önemini vurguluyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri Mesan Kilit Fabrikası'nda 3 vardiya usulü çalışacak, tecrübeli veya yetiştirilmek üzere plastik enjeksiyon, metal enjeksiyon ve makine operatörleri alınacaktır. Başvuruların şahsen Mesan Kilit Fabrikası'na yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 721 44 44 0212 721 44 44.
4: FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.

Senden kalanlar Sefo ve İrem Derici var sırada. Geçen gün yine İrem Derici ile ilgili bir haber gördüm. Daha doğrusu kendisinin bir yazısı. Nişanlısıyla birlikte akşam yemekteydi. Makyajsız gezmeye başladım. Gerçekten değiştim ve geliştim diyor. Ay vallahi çok güzel bir şey. Büyük bir özgürlük. Hele ki ünlü olunca tabii ki çok zor ama o kadar da takmasınlar bence. Çünkü ne yaparsanız yapın basına da yaranmak mümkün değil. Ve işte senden kalanlar Sefo ve İrem Derici.

0: Alfa FM reklam.
1: En çok tercih edilen gıda takviyesi markası Orzaks olarak tüketici sağlığına kattığımız bu değeri sizlerle paylaşıyor. İnfo Yatırım liderliğinde halka arz oluyoruz. Orzaks, talep toplama tarihleri 29-30 Haziran 1 Temmuz.

0: Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean. Deli Juan Enerji
1: Orzaks'tan. Seşen Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 18 Haziran 8 Temmuz tarihleri arasında 7,5 kilogram

0: Çetinler Arçelik mağazalarından çifte serinlik, Arçelik klima alımlarında 7500 lira değerinde havadar hava soğutucusu hemen teslim hediye. Yaz sıcaklarından korkmayın. Ücretsiz keşif, hemen teslimat ve 10 yıl kompresör garantisiyle kredi kartına 9 taksit imkanı Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
1: Doğru tercihler fark yaratır. Silivri Sürücü Kursu Marmara Plaza 3. kat ve Merkez Şubesi yeni yerinde New Center'da hizmetinizde. Ehliyet almak için doğru adres, 35 yılı aşan tecrübesiyle Silivri Sürücü Kursu. 0532 597 4292 silivrisürücükursu.com.
2: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 0629.
3: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
4: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde. 0533 471 6635.
5: Yeni bir su sahibi olmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Tiggo 7 şimdi 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlarla. Üstelik 600 bin liraya %0 faizli kredi fırsatıyla. Güç, teknoloji ve konforu bir arada sunan Tiggo 7 ve diğer modellerimizi incelemek için sizi ÇETAŞ Çeri Silivri şubenize bekliyoruz. Çeri.
4: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
2: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin medikal onkoloji bölümünde Profesör Doktor Suna Çokmert hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
6: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Kendisi çıktı bu yoldan diyecek Melek, Mosso ve Cemre. Geçen gün bir haber gördüm. Amerika Birleşik Devletleri'nde ameliyat sırasında dalan yerine karaciğeri alınan hasta hayatını kaybetti diye. Kendisini çok benziyorlardı. Karıştırdım diyerek savunan doktorsa tutuklanmış. Yani hastanelerden, evlerden uzak, ne diyelim. Elimizi kolumuz bağlı. Elimiz kolumuz bağlı bırakıyoruz kendimizi. Nihayetinde değil mi doktorların eline, onların da birazcık yani daha dikkatli olması lazım. Böyle arada istisnai durumlar olabiliyor. Yani hasta maalesef hayatını kaybetmiş. Allah herkesi korusun. Hep iyi insanlarla, hep doğru insanlarla karşılaştırsın diyeyim. Ne diyeyim? Ve işte kendisi çıktı bu yoldan.

0: En çok tercih edilen gıda takviyesi markası Orzax olarak tüketici sağlığına kattığımız bu değeri sizlerle paylaşıyor. Info Yatırım Liderliği'nde halka arz oluyoruz. Orzax, talep toplama tarihleri 29, 30 Haziran, 1 Temmuz.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Göz Şorlu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrof ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Şorlu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
3: Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla sağlık sorunları masraf olmaktan çıkıyor. Sigorta saatini arayın. Yıllık 3500 TL'den başlayan yatarak, 9500 TL'den başlayan yatarak ayakta tedavili tamamlayıcı sağlık sigortanızı 8 aya varan taksit seçenekleriyle hemen yaptırın. Ayrıca işletmeler için en uygun koşullarda grup sağlık teklifi de sigorta saatinde. Sigorta saati 0532 681 1159.
4: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 892 bin liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 360 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
5: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
6: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
3: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize 0288 318 23 38.
2: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin kadın hastalıkları ve doğum bölümünde operatör doktor Ece Çavuş hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
5: Karne heyecanı Villa Restoran'da devam ediyor. Bugün ve hafta sonuna özel karnesini getiren tüm çocuklara pizza ve hamburger menülerde %10 indirim sizleri bekliyor. Lezzet dolu bir karne kutlaması için ailenizle birlikte Villa Restoran'a davetlisiniz. Villa Restoran, karne sevincini birlikte kutlayalım.
7: Küpe FM reklam.

Berksan'dan bir çilek dinleyelim mi? Eskilere gidelim. Bu arada dolandırılmış Berksan. O kadar çok detay verdi ki böbreğimi bile verebilirdin diyor. Allah korusun, çok dikkat edin. Maalesef ve maalesef dolandırıcılar kol geziyor etrafta. Hatta Doktor Canan Karatay da dolandırılmıştı biliyorsunuz. Hiç aklınıza gelmeyecek isimler bile dolandırılabiliyor. Benim başıma gelmez demeyin. Gözünüzü dört açın diyorum. Ve işte Berksan'la eskilere gidiyoruz. Çilek dinliyoruz şimdi.

Lezzet, müzik ve eğlence Lider Club'ta buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini açık havada çıkarmak için cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'ta canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.

0: İşinizi büyütecek fırsatlar Çeteş Otomotiv'de. Peugeot Partner Van ve Expert Van modellerinde 1 milyon TL'ye 6 ay %0 faiz, üstelik avantajlı araç fiyatları sizi bekliyor. Peugeot'un ticari araçlarını yakından inceleyip fırsatları yerinde keşfetmeniz için sizleri Peugeot Çeteş Otomotiv Çorlu'ya bekliyoruz.
1: Silivri'ye biçen tazeliği çok yakıştı. Biçen Market Silivri 2, E5 yan yol Mega Saray düğün salonu altında açıldı. Biçen Market misafirlerini geniş otopark alanı, düzenli reyon yerleşimi ve günlük yenilenen tazelik dolu geniş meyve sebze bölümüyle karşılıyor. Alışveriş keyfini yaşamak size kalıyor. Biçen Market, her zaman taze.
2: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Mokso dikkat testi çocuğunuzun zamanlama ve odaklanma becerilerini değerlendirerek doğru teşhis ve erken tanıya yardımcı olur. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
3: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 50 53.
4: Eğitimden belgeye güvenli sürüşün anahtarı bizde. Kamyon, tır ve karavan ehliyeti Silivri sürücü kursundan alınır. Acele edin, yeni dönem kayıt fırsatını yakalayın. Ayrıntılı bilgi için arayın 0532 597 42 92 silivrisürücükursu.com.
5: Ortopedi ve travmatoloji kliniğimizde robotik cerrahi ile diz ve kalça protezi ameliyatı yapılmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 673 73 73 Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
6: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TSE onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
7: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 12 88 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığımız bizim için önemli.
8: Küpe FM reklam.

Geldik bugün de programın sonuna. Herkese güzel bir pazar diliyorum. Tekrar yarın akşam güne vedada yepyeni bir haftanın ilk gününde görüşene kadar sizler hiçbir yere ayrılmayın. Çünkü en iyiler sadece ve sadece Küpe FM'de sizlerle olmaya devam edecek.

neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 17.

0: Küpe FM reklam.
1: En çok tercih edilen gıda takviyesi markası Orzaks olarak tüketici sağlığına kattığımız bu değeri sizlerle paylaşıyor. İnfo Yatırım Liderliği'nde halka arz oluyoruz. Orzaks, talep toplama tarihleri 29, 30 Haziran, 1 Temmuz.
2: Hey sen, güne hazır mısın? Soru bu değil.
3: 13 vitamin, 10 mineral, ginseng ve koenzim Q10 ile tek tablette multi enerji.
2: Asıl günün enerjisi sana hazır.
4: Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean.
2: Deli One Enerji Orzaks'tan.
5: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 86 97.
6: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Tekirdağ'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 892 bin liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 360 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Tekirdağ'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Armağan Ay Yıldız hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 66 35.
3: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: FM reklam.
1: Şimdi bonus cool zamanı. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Hangi iş yerlerinde harcama yapabileceğini belirleyin. Alışveriş limitlerini siz yönetin. Harcamalarını kolayca takip edin. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Hemen başvurun.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
4: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Psikiyatri uzmanı uzman doktor Asuhan Zupan hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
5: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 0132 siset.com.tr.
6: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. Holep ve Tulep prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.

0: Zogoturizm.com.tr.
1: Dünya Göz Çorlu bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4469.
2: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. 10 dakikada BT sanal anjiyoyla kalp sağlığınızı öğrenmek ister misiniz? 10 dakikalık hızlı çekim ve yüksek kaliteli görüntüleme ile kolay tanıyla düşük radyasyon dozu ve güvenli yöntem sayesinde 40 yaş sonrası kalp krizi riskinizi kolayca değerlendirebilirsiniz. Sağlığınızı ertelemeyin. Erken tanı hayat kurtarır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 4444 irmethospital.com.
3: Başak Ticaret Erçelik'te süper klima fırsatı. Klimalar 29.999 liradan başlayan fiyatlarla. Üstelik AC 6030 havadar hediye. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Erçelik Eski Devlet Hastanesi yanı Saral 107.6 ve şimdi Lüleburgaz'da.
4: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Ortodonti uzmanı diş hekimi Doktor Fatma Betül Yücel hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
5: Küpe FM reklam.

Lezzet, müzik ve eğlence Lider Club'ta buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini açık havada çıkarmak için cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'ta canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Bilim insanları telefon ekranına uzun süre bakmanın yaşlandırıcı etkisini gözler önüne serdi. Yapılan bir araştırma cep telefonu ekranından çıkan ışınların insanları erken yaşlandırdığını ortaya çıkardı. Araştırmada

0: uzun saatler telefon ekranına bakanlarda saç dökülmesi, kırışıklık ve gözaltı torbalarının arttığı tespit edildi. Bilim insanları günde 6 saat telefona bakanların bu kadar süre telefona bakmayanlara göre saçlarının beyazlama ihtimalinin 7 kat daha fazla olduğunu tespit ederken neredeyse 4'te 3'ünün göz çevresinde de gözaltı torbaları ve morluklar vardı. Telefondan yayılan mavi ışığın buna neden olduğu kaydedilirken Pakistan'daki Bahriya Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde görevli bilim insanları telefon kullanmadan önce güneş kremi sürmenin veya ekrana ultraviyole filtre eklemenin riski azaltabileceğini söyledi. Araştırmaya 450 yetişkin katıldı ve bunların neredeyse yarısı günde 7 saate kadar cihaz kullandığını, onda biri ise bundan daha uzun süre kullandığını itiraf etti. En çok kullananların günde sadece 2 saat telefon kullananlara kıyasla beyaz saçlara sahip olma olasılığı 7 kat daha fazlaydı ve kuru cilt, kırışıklıklar, gözaltı morlukları ve hatta saç dökülmesi gibi diğer yaşlanma belirtileri de cihazları en çok kullanan grupta çok daha yaygındı. Pakistan Tıp Birliği dergisinde yazan uzmanlar bu aşırı ekran süresiyle ilişkili potansiyel riskler konusunda eğitim vermenin önemini vurguluyor.
1: Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri Mesan Kilit Fabrikası'nda 3 vardiya usulü çalışacak, tecrübeli veya yetiştirilmek üzere plastik enjeksiyon, metal enjeksiyon ve makine operatörleri alınacaktır. Başvuruların şahsen Mesan Kilit Fabrikası'na yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 721 44 44 0212 721 44 44
4: Lider Club Magical Events'a satış pazarlama uzmanı ve saklı sofra için garson alınacaktır. Bilgi için 0532 136 68 88.
5: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.

Küp FM'in hafta sonu programı Film Arası'na hoş gelmiş bulunmaktasınız arkadaşlar. Ben Tuncay Saran ve bugün yine hafta sonu ruhuna yakışan ışıltılı şarkılarımızı dinlerken bir yandan da sinema dünyasının yıldızlarına şöyle bir bakış atıyor olacağız. Neler yapıyorlar? Sinema dünyasında neler oluyor? Yeni vizyona giren ya da dijital platformlarda yeni yerini almış olan, kataloglara yeni eklenmiş olan filmler neler? Onlara da şöyle bir göz atacağız. Hepiniz hoş geldiniz.

0: Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean. Delivan Enerji
1: Orzaksan. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
2: Lezzet ve Sağlık Deposu özel üretim zeytinyağlarının yanı sıra sertifikalı yerel ve geniş organik ürün yelpazesiyle sağlıklı alışverişin adresi artık belli. Organik Park, Silivri'de Bayburtlu Cadde dükkanlarında.
3: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 0020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
4: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1.892.000 liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 360.000 liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
5: Yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Sait Serdar Gümrükçü, estetik ve fonksiyonel burun cerrahisi operasyonlarıyla hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
6: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 5053.
7: Karne heyecanlı Villa Restoran'da devam ediyor. Bugün ve hafta sonuna özel karnesini getiren tüm çocuklara pizza ve hamburger menülerde %10 indirim sizleri bekliyor. Lezzet dolu bir karne kutlaması için ailenizle birlikte Villa Restoran'a davetlisiniz. Villa Restoran, karne sevincini birlikte kutlayalım.
8: Küpe FM reklam.

0: Selam.
1: Silivri'de market alışverişinin en taze adresi Biçen Market. 34 yıllık deneyim ve tecrübesiyle İstanbul'un birçok noktasında hizmet veren Biçen, evlerinize tazelik, güven ve kalite taşımaya devam ediyor. Biçen'de aradığınız her şey bir arada. Üstelik tüm yemek kartları geçerli. Hem de indirim ve kampanyalarda sıfır komisyon avantajıyla. Biçen Market, her zaman taze. Silivri Yeni Mahalle'de.
0: Bir reklam.

Bugün özel bir dosyamız var arkadaşlar. En iyi Arnold Schwarzenegger filmlerini masaya yatıracağız. Soy ismi söylenmesi zor Hollywood yıldızlarından bir tanesi Arnold Schwarzenegger. 1947 Avusturya kökenli. Sinema kariyerinden önce vücut geliştirme kariyeri vardı. Sonrasında aldı başını yürüdü. Hollywood'da müthiş işler yaptı biliyorsunuz. İlk aklımıza gelen filmlerden bir tanesi 1984 yılında başlayan serisi 1991 yılında sonradan efsaneler arasındaki yerini alacak olan Terminator 2 bizlerle buluştu. En iyi Arnold Schwarzenegger filmlerinden bahsedeceksek galiba ilk aklımıza Terminator serisi geliyor. İlk iki bölüm çok özel bir yerdedir. Sonrasında çok uzun yıllar sonra 2003 yılında Terminator'un 3. bölümü yapıldı. Çok büyük bir beklenti vardı ama hayal kırıklığı yarattı. Sonrasındaki bütün bölümler Terminator 2 gibi olmaya çalıştı en azından sinema severlerin gözünde. Yani Terminator 2'nin tadını yakalamaya çalıştık ama bir türlü yakalayamadık, bir türlü ikinci bölüm gibi olmadı hiçbirisi. Çok kült bir filmdir sinema tarihi açısından. Bilim kurgu filmleri arasında en üst sıralardaki filmlerden birisidir. Gerçekten efsanedir. Adıyla, sanıyla, oyuncularıyla, yönetmeniyle, görsel efektleriyle hakkında ne kadar metiyeler dizsek burada yetersiz kalır diye düşünüyorum. Arnold Schwarzenegger'in en iyi filmlerinden bahsetmeye devam edeceğiz. Bu özel dosyamıza devam edeceğiz birazdan.

0: Reklam.
1: En çok tercih edilen gıda takviyesi markası Orzax olarak tüketici sağlığına kattığımız bu değeri sizlerle paylaşıyor. Info Yatırım Liderliği'nde halka arz oluyoruz. Orzax, talep toplama tarihleri 29, 30 Haziran, 1 Temmuz.
2: Şimdi bonus cool zamanı. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Hangi iş yerlerinde harcama yapabileceğini belirleyin. Alışveriş limitlerini siz yönetin. Harcamalarını kolayca takip edin. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Hemen başvurun.
3: Yaşan Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 18 Haziran 8 Temmuz tarihleri arasında Arbella klasik makarna çeşitleri 16 lira 50 kuruşa Yaşan Migros mağazalarında. Migros, hepimize iyi
4: gelecek. Lezzet ve Sağlık Deposu özel üretim zeytinyağlarının yanı sıra sertifikalı yerel ve geniş organik ürün yelpazesiyle sağlıklı alışverişin adresi artık belli. Organik Park, Silivri'de Bayburtlu Cadde dükkanlarında.
5: Ne olur ne olmaz. Sigortasız olmaz. İşiniz şansa bırakmayın. Trafik, kasko, iş yeri, yangın, DASK, hayat, sağlık, ferdi kaza, nakliyat, BES ya da tarım sigortası yaptıracaksanız sigorta saatini arayın. Sigorta saati 0532 681 1159.
6: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
7: Çetinler Arçelik mağazalarından çifte serinlik. Arçelik klima alımlarında 7500 lira değerinde havadar hava soğutucusu hemen teslim hediye. Yaz sıcaklarından korkmayın. Ücretsiz keşif, hemen teslimat ve 10 yıl kompresör garantisiyle kredi kartına 9 taksit imkanı Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
8: Yeni bir SU sahibi olmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Tiggo 7 şimdi 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlarla. Üstelik 600 bin liraya %0 faizli kredi fırsatıyla. Güç, teknoloji ve konforu bir arada sunan Tiggo 7 ve diğer modellerimizi incelemek için sizi ÇETAŞ Çeri Silivri şubenize bekliyoruz. Çeri.
9: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Endoskopik disk cerrahisi bel ve boyun fıtıklarında yaklaşık 5 milimetrelik minimal bir kesi ile sinir dokusu üzerindeki baskının azaltılmasını sağlayan modern bir cerrahi yöntemdir. Minimal doku hasarı sayesinde daha az ağrı, daha hızlı iyileşme ve aynı gün taburculuk imkanı sunulabilir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
10: Dünya Göz Çorlu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrof ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Çorlu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
11: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
12: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15 bin TL, premium paket metrekare 25 bin TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
10: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
0: Küpe FM reklam.

0: Eğlence Lider Club'ta buluşuyor.
1: Yaz akşamlarının keyfini açık havada çıkarmak için cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'ta canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.

En iyi Arnold Schwarzenegger filminden bahsediyorduk bugün arkadaşlar. O filmlerden bir tanesi Av, yani orijinal adıyla Predator. Bu da 1980'lerin sonlarına doğru 1987'de vizyona girmiş ve zamanda oldukça büyük

havası vardı, görselliği vardı. O şekildeydi yani. Bir intikam hikayesiymiş az önce baktım. Ortaokul yıllarımda hayal meyal hatırlıyorum televizyonlarda bayağı bir yayınlanan bir filmdi bu. Ama bana kalırsa Arnold Schwarzenegger'in çok çok daha iyi filmleri, film serileri var. Onlardan da birazdan bahsetmeye devam edeceğiz.

0: FM reklam.
1: İşinizi büyütecek fırsatlar Çeteş Otomotiv'de. Peugeot Partner Van ve Expert Van modellerinde 1 milyon TL'ye 6 ay %0 faiz, üstelik avantajlı araç fiyatları sizi bekliyor. Peugeot'un ticari araçlarını yakından inceleyip fırsatları yerinde keşfetmeniz için sizleri Peugeot Çeteş Otomotiv Çorlu'ya bekliyoruz.
2: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te.

0: fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. NAR Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 0005. Çerkezköy 0282 888 9605.
1: Yeni bir SUV deneyimine hazır mısınız? Teknoloji, konfor ve güçlü tasarım şimdi Chery'de buluşuyor. Yeni Tiggo 7 ve Tiggo 8 gelişmiş sürüş sistemleri, geniş iç hacmi, premium donanımı, modern ve dijital kokpit özellikleriyle sizi bekliyor. Üstelik kaçırılmayacak fırsatlar ve avantajlı ödeme seçenekleriyle. Hayalinizdeki Chery'yi yakından görmek ve test sürüş yapmak için sizleri Chery Plaza köşklere bekliyoruz. Telefon 0282 260 52-20.
2: Silivri'ye biçen tazeliği çok yakıştı. Biçen Market Silivri 2, E5 yan yol Mega Saray düğün salonu altında açıldı. Biçen Market misafirlerini geniş otopark alanı, düzenli reyon yerleşimi ve günlük yenilenen tazelik dolu geniş meyve sebze bölümüyle karşılıyor. Alışveriş keyfini yaşamak size kalıyor. Biçen Market her zaman taze.
1: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşklere Tekirdağ'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 892 bin liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 360 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşklere Tekirdağ'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
2: Üstün Japon teknolojisi Yanmar iş makinaları, mini ekskavatör, ekskavatör Beko Loder Batı'dan alınır. Batı Traktör, Yanmar iş makinaları Trakya Bayi, Auto Center Lüleburgaz.
3: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin kadın hastalıkları ve doğum bölümünde operatör doktor Ece Çavuş hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
4: Küpe FM reklam.

neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 19.

Bugün Arnold Schwarzenegger filmlerinden bahsediyoruz arkadaşlar. En iyi Arnold Schwarzenegger filmlerini masaya yatırıyoruz. Onlardan bir tanesi de The Running Man'miş. Miş diyorum çünkü ben izlemedim açıkçası. Ben aslında bir Arnold Schwarzenegger hayranıyım. Hollywood'un en sevdiğim aksiyon oyuncularından birisiydim. Sevme sebeplerimden bir tanesi de aksiyon filmlerinde mizahın da çok ön planda olmasıydı. Salt aksiyon değildi. Yani kendini o kadar da ciddiye alan filmler değilmiş gibi görünürlerdi ve bu benim hoşuma giderdi. Bir yandan da makara yapıyorlarmış gibi, eğleniyorlarmış gibi. Ama bir yandan da aksiyonu, görsel efektleri, senaryosu çok iyi filmlerdi o filmler gerçekten. Bu onlardan biri mi bilmiyorum açıkçası ama konusu şuymuş. Bir televizyon kanalında milyonlarca insanın izlediği bir program yayınlanıyor. Hayatta kaybedecek hiçbir şey olmayan Ben Richard, ölümcül sonuçları olabilecek bu programa katılmaya karar veriyor. Ben'in 30 gün boyunca peşine düşen avcılardan kaçması gerekiyor. Ve bu sürede insanlar onu gördüklerinde ihbar edebilir. Bileceklermiş. İlginç bir konusu varmış. 1987 yılında yapılmış bu filmin yepyeni bir versiyonu da hazırlanıyor değerli dinleyiciler. Evet, gelelim 1990'lar Arnold Schwarzenegger filmlerine. Onlardan bir tanesi Gerçek Yalanlar. True Lies orijinal adıyla Gerçek Yalanlar filmini Terminator'un ilk iki bölümünün de yönetmeni olan James Cameron yönetmiş. Ve bence 90'ların en iyi aksiyon filmlerinden bir tanesi. 3-4 defa falan izledim herhalde ben hayatımın çeşitli dönemlerinde. En son geçtiğimiz yıl izlemiştim ve yine beğenmiştim ama bu sefer böyle birazcık uzaklaşmışım gerçekten o 1990'lar sinema stilinden, anlayışından. Bazı sahneler bayağı absürt geldi. Bu da bana şunu düşündürttü. Sinema anlayışı herhalde günümüzde birazcık daha gerçekçiliğe doğru kaymış gibime geldi. O zamanlar böyle daha absürt, daha olması imkansız şeyleri belki de sırf eğlence amaçlı gösteriyorlarmış. Filmlerde böyle şeylere yer veriyorlarmış. Günümüzde de veriyorlar tabii, hiç öyle sahneler olmuyor değil ama o zamanlar birazcık daha abartı geldi bana, bilmiyorum. Gerçek Yalanlar gerçekten muhteşem bir aksiyon filmi arkadaşlar. İzlememiş olan genç dinleyicilerimiz mutlaka bir şans versinler. En iyi Arnold Schwarzenegger filmlerinden bahsetmeye devam edeceğiz biraz sonra.

0: Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean. Deli One Enerji. Orzaksan.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
3: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 86 97.
4: Başak Ticaret Arçelik'ten inanılmaz fırsat. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına 802 KMX kurutma makinesinde %50 indirim fırsatı. Başak Ticaret Arçelik eski devlet hastanesi yanı Saral 107.6 ve şimdi Lüleburgaz'da.
5: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığımız bizim için önemli.
6: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özden Varol hastanemizde tam zamanlı olarak hasta kabulüne devam etmektedir. Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi. Bilgi ve randevu için 0288 417 07 07.
7: Lezzet ve sağlık deposu özel üretim zeytinyağlarının yanı sıra sertifikalı yerel ve geniş organik ürün yelpazesiyle sağlıklı alışverişin adresi artık belli. Organik Park, Silivri'de Bayburtlu Cadde dükkanlarında.
8: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık. Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 66 35.

0: reklam.
1: Silivri'de market alışverişinin en taze adresi Biçen Market. 34 yıllık deneyim ve tecrübesiyle İstanbul'un birçok noktasında hizmet veren Biçen, evlerinize tazelik, güven ve kalite taşımaya devam ediyor. Biçen'de aradığınız her şey bir arada. Üstelik tüm yemek kartları geçerli. Hem de indirim ve kampanyalarda sıfır komisyon avantajıyla. Biçen Market, her zaman taze. Silivri Yeni Mahalle'de.
0: Bir reklam.

Son muhteşem kahraman da Arnold Schwarzenegger'in en iyi filmlerinden bir tanesi arkadaşlar. O da 1993 yılında yapılmış bir aksiyon filmi. Film arası bu arada bugün en iyi Arnold Schwarzenegger filmlerini masaya yatırıyoruz. Son muhteşem kahraman çok fantastik bir hikaye gerçekten. Kelimenin tam manasıyla fantastik bir aksiyon filmi. İçinde yine çoğu filmde olduğu gibi komedi sosunu da bol bol bulabiliyoruz. Benim çok keyif aldığım, sinemada izlediğim bir filmdi zamanında. Bir sinemada görevli olarak çalışmakta olan en yakın arkadaşı Nick, Danny'e sihirli bir bilet verdiğinde Danny kendisini bir anda kahramanı Jack Slater'ın evreninde buluveriyor. İlk başlarda bu durum Danny için heyecanlı olsa da Jack'in azılı düşmanı Benedict sihirli bileti alıp gerçek dünyaya geçince işler karışıyor. Öyle sinema dünyasının, o sinema evreninin içine giriyor çocuk ve Arnold Schwarzenegger de o filmin aksiyon kahramanı. Onunla çeşitli maceralar yaşıyorlar. Çok ilginç. Bence çok keyifli bir filmdi. Son muhteşem kahraman. Bir de yine Arnold Schwarzenegger'in kesinlikle en iyileri arasında sıralanması gereken Gerçeğe Çağrı var. 1990 yılı yapımı Total Recall. Onu es geçmek olmaz. Kesinlikle Paul Verhoeven imzalı Total Recall. 2010'lu yıllarda Colin Farrell'ın da başrollerinde olduğu yepyeni bir versiyonuyla da karşımıza çıkmıştım. Bilim kurgu ustası Philip K. Dick'in kısa bir öyküsünden uyarlanmıştı bu film. Gerçekliğin ve kimliğin doğasını sorgulayan bu film, düşündürücü olduğu kadar en yüksek tempolu Arnold Schwarzenegger filmlerinden bir tanesiydi. Görsel efektleri o zamanlar için çok çok iyiydi. Çok sürükleyici ve yine mizah sosu olan keyifli bir Arnold Schwarzenegger filmiydi.

0: Küpe FM reklam.
1: Dünya Göz Çorlu bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444 4469.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı Operatör Doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşk Dere Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1.892.000 liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 360.000 liraya varan indirim Toyota Plaza Köşk Dere Çorlu'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
3: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. HOLEP ve TULEP prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
4: Küpe FM reklam.

Film Arası da bugün en iyi Arnold Schwarzenegger filmlerini masaya yatırıyoruz arkadaşlar. Onlardan bir tanesi İkizler. Twins, Danny DeVito ile birlikte rol almışlardı. Evan Reitman yönetmiş bu filmi. 1988 yılı yapımı bir filmmiş. İzlediğimi hatırlıyorum. Çok çok keyifli, çok komik, eğlenceli bir filmdi. Hırslı bir genetikçinin yaptığı bir deney sonucunda birbirine hiç mi hiç benzemeyen ikizler dünyaya geliyor. Derken kardeşler birbirini hiç tanımadan ayrılıyorlar ve yıllar sonra bir araya geliyorlar. Birbirlerine hiç benzemeyen bu kardeşler ve olaylar gelişiyor. Çok eğlenceli, tavsiye ederim izlemediyseniz. Salt komedi filmi, yani en ünlü, en sevilen aksiyon oyuncularından birisinin bir komedi filminde oynaması çok ilgi çekici bir sinema olayıydı. Arnold Schwarzenegger'in başka komedi filmleri de var. Onlardan bir tanesi de Ufaklık. İmkansız diye bir şey yoktur. Kimin bebeği olacağını asla tahmin edemezsiniz. İnsanlık tarihinde bir ilk gerçekleştirilmek üzere deneysel bir ilaç için Arnold Schwarzenegger hamile. Evet, dünyanın en iyi aksiyon filmlerinden bir tanesi de Arnold Schwarzenegger'i gerçekten hamile olarak görmüştük. Oldukça eğlenceli bir komedi filmiydi yine Arnold Schwarzenegger filmleri arasında. Daha bir sürü güzel Arnold Schwarzenegger filmi var ama hepsinden bahsedemiyoruz tabii ki, zamanımız sınırlı. Bugünlük bu özel dosyamızı burada kapatıyoruz. Hasta la vista.

Lezzet, müzik ve eğlence Lider Club'ta buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini açık havada çıkarmak için cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'ta canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.

Tuncay Saran, müzikal takınız Küpe FM'de bir yandan harika şarkılarımıza kulak verirken bir yandan da sinema ve zaman zaman da diziler dünyasında şöyle bir yolculuk yapmış olduk. Yeni yolculuğumuzda, yani yeni bir film arasında tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Bilim insanları telefon ekranına uzun süre bakmanın yaşlandırıcı etkisini gözlemliyor.

0: önüne serdi. Yapılan bir araştırma cep telefonu ekranından çıkan ışınların insanları erken yaşlandırdığını ortaya çıkardı. Araştırmada uzun saatler telefon ekranına bakanlarda saç dökülmesi, kırışıklık ve gözaltı torbalarının arttığı tespit edildi. Bilim insanları günde 6 saat telefona bakanların bu kadar süre telefona bakmayanlara göre saçlarının beyazlama ihtimalinin 7 kat daha fazla olduğunu tespit ederken neredeyse 4'te 3'ünün göz çevresinde de gözaltı torbaları ve morluklar vardı. Telefondan yayılan mavi ışığın buna neden olduğu kaydedilirken Pakistan'daki Bahriya Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde görevli bilim insanları telefon kullanmadan önce güneş kremi sürmenin veya ekrana ultraviyole filtre eklemenin riski azaltabileceğini söyledi. Araştırmaya 450 yetişkin katıldı ve bunların neredeyse yarısı günde 7 saate kadar cihaz kullandığını, onda biri ise bundan daha uzun süre kullandığını itiraf etti. En çok kullananların günde sadece 2 saat telefon kullananlara kıyasla beyaz saçlara sahip olma olasılığı 7 kat daha fazlaydı ve kuru cilt, kırışıklıklar, gözaltı morlukları ve hatta saç dökülmesi gibi diğer yaşlanma belirtileri de cihazları en çok kullanan grupta çok daha yaygındı. Pakistan Tıp Birliği dergisinde yazan uzmanlar bu aşırı ekran süresiyle ilişkili potansiyel riskler konusunda eğitim vermenin önemini vurguluyor.
1: Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Lider Club Magical Events'a satış pazarlama uzmanı ve saklı sofra için garson alınacaktır. Bilgi için 0532 136 68 88.
4: Silivri Mesan Kilit Fabrikası'nda 3 vardiya usulü çalışacak, tecrübeli veya yetiştirilmek üzere plastik enjeksiyon, metal enjeksiyon ve makine operatörleri alınacaktır. Başvuruların şahsen Mesan Kilit Fabrikası'na yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 721 44 44 0212 721 44 44
5: FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11.

0: FM reklam. Reklam.
1: Eğitimden belgeye, güvenli sürüşün anahtarı bizde. Tekne çekme, karavan ve römork ehliyeti de Silivri Sürücü Kursu'ndan alınır. Acele edin, yeni dönem kayıt fırsatını yakalayın. Ayrıntılı bilgi için arayın. 0532 597 42 92 silivrisürücükursu.com.
2: Silivri'ye biçen tazeliği çok yakıştı. Biçen Market Silivri 2, E5 yan yol Mega Saray düğün salonu altında açıldı. Biçen Market misafirlerini geniş otopark alanı, düzenli reyon yerleşimi ve günlük yenilenen tazelik dolu geniş meyve sebze bölümüyle karşılıyor. Alışveriş keyfini yaşamak size kalıyor. Biçen Market, her zaman taze.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
4: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
2: Çetinler Arçelik mağazalarından çifte serinlik. Arçelik klima alımlarında 7500 lira değerinde havadar hava soğutucusu hemen teslim hediye. Yaz sıcaklarından korkmayın. Ücretsiz keşif, hemen teslimat ve 10 yıl kompresör garantisiyle kredi kartına 9 taksit imkanı Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
0: Küpe FM reklam.

0: Zogoturizm.com.tr.
1: Silivri'ye biçen tazeliği çok yakıştı. Biçen Market Silivri 2, E5 yan yol Mega Saray düğün salonu altında açıldı. Biçen Market misafirlerini geniş otopark alanı, düzenli reyon yerleşimi ve günlük yenilenen tazelik dolu geniş meyve sebze bölümüyle karşılıyor. Alışveriş keyfini yaşamak size kalıyor. Biçen Market, her zaman taze.
2: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Tekirdağ'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 892 bin liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 360 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Tekirdağ'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
3: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin medikal onkoloji bölümünde Profesör Doktor Suna Çokmert hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
4: Küpe FM reklam.

Şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın bir arkamdan çok ağlarsın.

Hani herkes arkadaş. Hani oyunlar sürerken. Kimse bize ihanet etmemiş. Biz kimseyi aldatmamışken. Hani biz kimseye küsmemiş. Hani hiç kimse ölmemişken. Eskiden de. Çok eskiden.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Bilim insanları telefon ekranına uzun süre bakmanın yaşlandırıcı etkisini gözler önüne serdi. Yapılan bir araştırma cep telefonu ekranından çıkan ışınların insanları erken yaşlandırdığını ortaya çıkardı. Araştırmada uzun saatler telefon ekranına bakanlarda saç dökülmesi, kırışıklık ve gözaltı torbalarının arttığı tespit edildi. Bilim insanları günde 6 saat telefona bakanların bu kadar süre telefona bakmayanlara göre saçlarının beyazlama ihtimalinin 7 kat daha fazla olduğunu tespit ederken neredeyse 1/4'ünün göz çevresinde de gözaltı torbaları ve morluklar vardı. Telefondan yayılan mavi ışığın buna neden olduğu kaydedilirken, Pakistan'daki Bahriya Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde görevli bilim insanları, telefon kullanmadan önce güneş kremi sürmenin veya ekrana ultraviyole filtre eklemenin riski azaltabileceğini söyledi. Araştırmaya 450 yetişkin katıldı ve bunların neredeyse yarısı günde 7 saate kadar cihaz kullandığını, onda biri ise bundan daha uzun süre kullandığını itiraf etti. En çok kullananların günde sadece 2 saat telefon kullananlara kıyasla beyaz saçlara sahip olma olasılığı 7 kat daha fazlaydı ve kuru cilt, kırışıklıklar, gözaltı morlukları ve hatta saç dökülmesi gibi diğer yaşlanma belirtileri de cihazları en çok kullanan grupta çok daha yaygındı. Pakistan Tıp Birliği dergisinde yazan uzmanlar bu aşırı ekran süresiyle ilişkili potansiyel riskler konusunda eğitim ve vermenin önemini vurguluyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri Mesan Kilit Fabrikası'nda 3 vardiya usulü çalışacak, tecrübeli veya yetiştirilmek üzere plastik enjeksiyon, metal enjeksiyon ve makine operatörleri alınacaktır. Başvuruların şahsen Mesan Kilit Fabrikası'na yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 721 44 44 0212 721 44 44.
4: FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.

mevsiminde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 21.

0: Kulübe FM reklam. Reklam.
1: Silivri'ye biçen tazeliği çok yakıştı. Biçen Market Silivri 2, E5 yan yol Mega Saray düğün salonu altında açıldı. Biçen Market misafirlerini geniş otopark alanı, düzenli reyon yerleşimi ve günlük yenilenen tazelik dolu geniş meyve sebze bölümüyle karşılıyor. Alışveriş keyfini yaşamak size kalıyor. Biçen Market her zaman taze.
2: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
0: Küpe FM reklam.

say, Loyal? Is that what I want to hear?

Bulamadı, kararsızdı birçok kez kalbim. Buna çok dayandı, sensizliğe çok alıştı. Umurumda değil ne çok ağladı, burada aşkın yeri kalmadı. Çok sevdim, değeri olmadı, yalan ekti sözler tutulmadı. Yaralana kadar herkes haklı yürüdüğü yollar. Mayın tarlası gördüklerim inanç.

0: Beyoğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Bilim insanları telefon ekranına uzun süre bakmanın yaşlandırıcı etkisini gözler önüne serdi. Yapılan bir araştırma cep telefonu ekranından çıkan ışınların insanları erken yaşlandırdığını ortaya çıkardı. Araştırmada uzun saatler telefon ekranına bakanlarda saç dökülmesi, kırışıklık ve gözaltı torbalarının arttığı tespit edildi. Bilim insanları günde 6 saat telefona bakanların bu kadar süre telefona bakmayanlara göre saçlarının beyazlama ihtimalinin 7 kat daha fazla olduğunu tespit ederken neredeyse 4'te 3'ünün göz çevresinde de gözaltı torbaları ve morluklar vardı. Telefondan yayılan mavi ışığın buna neden olduğu kaydedilirken, Pakistan'daki Bahriya Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde görevli bilim insanları, telefon kullanmadan önce güneş kremi sürmenin veya ekrana ultraviyole

0: filtre eklemenin riski azaltabileceğini söyledi. Araştırmaya 450 yetişkin katıldı ve bunların neredeyse yarısı günde 7 saate kadar cihaz kullandığını, onda biri ise bundan daha uzun süre kullandığını itiraf etti. En çok kullananların günde sadece 2 saat telefon kullananlara kıyasla beyaz saçlara sahip olma olasılığı 7 kat daha fazlaydı ve kuru cilt, kırışıklıklar, gözaltı morlukları ve hatta saç dökülmesi gibi diğer yaşlanma belirtileri de cihazları en çok kullanan grupta çok daha yaygındı. Pakistan Tıp Birliği dergisinde yazan uzmanlar bu aşırı ekran süresiyle ilişkili potansiyel riskler konusunda eğitim vermenin önemini vurguluyor.
1: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri Mesan Kilit Fabrikası'nda 3 vardiya usulü çalışacak, tecrübeli veya yetiştirilmek üzere plastik enjeksiyon, metal enjeksiyon ve makine operatörleri alınacaktır. Başvuruların şahsen Mesan Kilit Fabrikası'na yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 721 44 44 0212 721 44 44.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.

hayatın boyunca mutluluklar olur ve çocuklar olmaz. Seni çok daha iyi anlayan birisi, alkolle arası olmayan birisi. Veya istediğinde %100 seninle, seninle kendini unutan birisi. Benim seçeneğim daha erken verildi ve sabitlendim şeytanla.

hayatın boyunca sıcak bir yatak, samimi bir sarılış bulursun. Hepsiyle boğuştum bir bir, acımadılar sırtımda bıçakları. Unuttum bir yerde durursun, insansın bir yerde durursun. Durmadım diplere kavuştum, dipleri severim.

Dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 23.

bileyim anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

Öyle bir ağırlık var benim hep üstümde. Onlara ben küstüm de. Hatam var her özümde. Günahım var da ben ondan korkmam. Tutmadın mı söyle ben seni el üstümde.

dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 1.